Ben de voilà. Bu ses. Evet, işte sizin vereceğiniz zaman zaman çittiğini sanıyorum. Onu parlarımı söyleyeceğini sanıyorum. Parlarımı. Deliymişim bir daha böyle ben. Dokunmak yasak. Ona böylece rahatlatabiliriz onu. Yapmak için can atıyor bunu. Çünkü kendine en azından yüzünü kullanmak istiyor.